0: lojiri ewa fakuko
1: ejimare lojiri ewa fakuko nibi kakede ati polowo o seroyin.